Patronka görevinde olmalı. Sinyalize taşıyımız bekliyor mevzi. Patronka görevinde olmalı. Sinyalize taşıyımız bekliyor mevzi. Patronka görevinde olmalı. Sinyalize taşıyımız bekliyor mevzi. Patronka görevinde olmalı. Sinyalize taşıyımız bekliyor mevzi.